0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Oğuz'a.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
6: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Satyat Asuni Hemralı'rı ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayalaşlar. Anlatışlarımızdan tekrar her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti etigen 8'in 9 geç olan aralıkta kısık dolgun 9465 kilogram suni hemra ve internet arkalık anlayalı buladır. Bugünkü alışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizler bilen bir gibi olmuşuz.

Hörmətli radionuçlar, Türk dünyasının namayəndələn namlıq programımızın bugünkü sahnada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaçepəknin 7 gözəl adamın çoğun aksi söz ustası Nuri Faktil temalıq analizini diqqətinizə sunumuz. Qınonluqda diqqətinizə programımızda bolsun. Türk edebiyatının yakınki yarım ısırlık musabısı da avazını götürmeyi sözlüsü mu? Eytkan her bir sözünün salmıqını iskıldıraladığan nadir kalem igilirdin biri Nuri Paktıldır. O, şavğun sörelerden yarıktırdı, şöhret koğuluşup yürümüdü. Şundaktı mı o, ustaz, kuddus şairi, edebiyat gördüğünün kurgucusu edigen ispatla bilen yat edildi. Ve arkası da Türk dilige bağışlanan bir ömrünü kaldırıp getti. Vafat edin ki aradın uzun yıllar ötken bolsa mı? Fikir dünyamızda yanıla onun okumları bilen sözleşi otkallıkımız. Bu büyük yazgıçını yeni evlatlığa tonuşturuşunu bir buruş kaylandırmakta. Nuri Faktil 1934 yılı Kahraman Maraş'ta dünyaya gelgen. Yazıçılıkkı bulgan kızıkışı ballık yerlerle başlangan. Toluk Otur Mektep'te okuatkan çeğide tonuşkan büyük şerq yorunlu onun fikri ve yazıçılık musabısıge yönlüşünü belgelegen. Onun hayatıdaki en mühim buruluş noktası bolsa Maraş Toluk Otur Mektep'de ötküzgen yıllardır. O bu mektepnin ahirki yıllıkıda okuatkanda dostları bilen birlikte hemle yani hareket namlık bir edebiyat yorunluğunu çıkargan. Gerçi bu bir çet rayındaki mektep yorunlu bolsa mu, lekin İstanbul ve Ankara'daki edebiyat sahasının dikkatini tartkan. Nurulla Ataş şu çağlarda Türk dili yorumunda bu yaşlarının kelgüsünün mühim yazgıçları bulduğallıkını yazgaydı. Ataş bu noktada kılçı hatalaşmıgaydı. Toluk Otur Mektep'ten fütürgenliğinkin İstanbul Üniversitesi Kanun Fakültesi'nde okup diplom aldı. Erbi vazifesini ütep kaytıp gelgenliğinkin Yeni İstiklal gezisi de sanat sahiplerine tayarladı. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç bilen fikir ve sanattaşlık münasebeti ornattı. O, ministerliklerde kanun meslekçisi, arkadan devlet planlaş teşkilatı da mütexessis bulup işildi. 1973 yılı mensifinden ayrılıp, bütün zihni bilen yazıçılığa girişti. Aradan uzun yıllar ötkenden keyin yana öz ornağa kaytıp gelip, 1999 yılı Fransiyaga çıktı. Ama onun için esle kesip hiç kaçan özgürmedi. O bozusu mu yazgıçılık idi. Türk edebiyatı da 7 güzel adam dep atılgan evlatlarının hikayesi mu? Ene şu Maraş Toluk Otur Mektubu'nun orumlukları da başlangan. Nuri Faktil, Cahit Zarip oğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özden Ören, Alaaddin Özden Ören, Mehmet Akif İnan, ve Eli Kutlaydın teşkil tapkan bu dostlar grupsi mektep koridorlarında yıldız tartkan dostlukni bir edebiyat hareketi aylandırdı. Bu gruppa kinki 10 yıllarda kayda tirliş, edebiyat ve mavera katarlık yollarla arkalık Türk fikir ve sanat hayatının yönünüşünü belgildi. Bu 7 kişinin arasında Nuri Faktil'in orunu alayda orun tutuldu. O dostlardan bir neçe yaş çoğun bulup, hemle yorulunu çıkargan, dostlarını yazıçılıkka rıbetlendirgen ve ulağı ilgi bulgan çoğun akıydı. Bugünkü günde şu mektepnin muzeyi aylandırılışı ve bu 7 şahsının hikayelerinin televizyon tiyatrı kılıp işlenişi, ulanın şu küçük mektep koridorlarından çıkan avazının ne kadar yıraklığa yetkenlikinin ispatıdır. Nuri Paktıl'ın Türk edebiyatı kaldırgan en kıymetlik mirası 1969 yılı Peral'da Ankara'da çıkarışka başlayan edebiyat yorumlu. Rasim Özden Ören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnanlı bilen birlikte çıkargan bu yorumlu 1983 yılı dekabrgıça arılıp neşer kılındı. Onun 1972 yılı kurgan edebiyat yorumlu neşeriyatı bolsa 18'i üzge tevbe bulup cemi 45 parça kitabını neşer kıldı. Yorumlu fakat bir neşir efkarı bulup kalmay, belki yaş kalemkeşle yetişip çıkıdığan bir mektep, bir yetiştiriş meydanı buldum. Nuri Paksıl'ın atrapı da cem bulgan şahsla, bugünkü Türk edebiyatının en mühim yazgıçları katardın orun almaktan.
Vaktinin tonji kitabı garipke kılgan sayat tesiratları bayan kılıngan garip hatırlarıydı. Arkadın Beyat namlık 3 tomluk eseri, Bağlanış bir yazgıçının hatırları, kalem korkunuğu okşaş makaleler toplumu, Ümit Korkunç Katarlık tiyatr eserleri, Anılar ve Kudüs'le namlık şiirler toplumu neşir kılındı. Onun Ümit namlık tiyatrı 2015 yılı devlet tiyatrları tarafından sahnelendirildi. O yine Arapça ve Fransızca'nın tercümelerini kıldı. Gündelik hatırlarını yazdı. Yüzlegen hatlarını bitti ve Nurgun tekaslılıklarını işletti. Nuri Faktil'ni zamandaşlardan farklandırdığın en çok olaylılık, fakat onun yetkarlık ünümle emez, belki Türk tılığa tıkan olaylı ihtiyacının pozisyası. O, adetin taşkırı sap bir dil bilen kıska ve tesirlik cümlelerini kurdu. Tanış belgelerini, hatta harflerinin çok küçüklükini mu, yüzünün üslubunun bir kısmı kaylandı. Şuna onun cümleleri imzasız bolsa mu, tuncu kürüştüle tonuldu. Onun Türk nesrine bağışlayan bu avazı, onu edebiyatımızın meşhur şahsları Katar'dan orun aldırışkı küpaya kılıdı. Nuri Pakdil'in fikir dünyasının merkezde yerlikçilik eni yatırdı. O, garipleşiş, doğramçılık ve imperializmini katıktan kıldı. Bu topraklığa tabi bulgan fikir ve senetinin mümkünlükünü izil teşebbüs kıldı. O, emgek, adalet, mülkçilik ve eksploatasiya hukumlarını iman noktasından kayıtı gözden geçirdi. Senetini bir hareket kuralı, edebiyatını bolsa her türlü zulmü karşı duruşunun tüleyi de parıdı. O yatlışını devrimizdeki en çok güzellik de karab, öz medeniyetimizden menbelerine kayıtsı çağrı izledi. Üzerine zulümü karıştırgan inkılabi yazgıçı edip atadı ve bu pozisyonu emişi üzünün itikadına bağladı. O yaşlığa alaydı ehmiyet verdi. Üzüge yakınlaşkan yaş yazgıçlar bilen hatlaşıp, olağa okuş, oylanış ve meydanada müstakim turuşunu tavsiye kıldı. Onun en köp bilindiğin görüşü bolsa Kudüs davası. Kudüs'ni öz şiirlerinin ve nutuklarının özgermez temasına aylandırdı. O, yürekinin yeriminin Mekke, kalgan yeriminin Medine ikenligini, üstüne bolsa huddi bir perdege okşaş Kudüs'nin yepip durduğanlığını aytattı. 81 yaşında Kudüs'e berip Mescid-i Aksa'da Cuma namazı okşu, onun sözü bilen hareketi oturursa hiçkandık farkının yokluğunun ispatı. O, öz prensiplerinden hiç kaçan vazgeçmediğin, etkallarını emniyete körsüldüğün bir ziyalıydı. Nuri Pakdil, 2013 yılı Medeniyet ve Seyahat Ministerliğinin Medeniyet Sanat Katı mükafatı, 2014 yılı Necip Fazıl Hürmet mükafatı layık görüldü. O, 2019 yılı 18. Oktyabr günü Ankara'da 85 yaşında alemden öttü. Şu yılı yine Cumhurreislik Medeniyet ve Sanat Katı mükafatı layık görülgen bolsa mı, lakin mükafatını öz kolu bilen ilişki ömrü yar vermedi. Bugünkü günde onun bizge miras bulup kalığını, Türk dilinin en nadir eserlerden teşkil tapkan toplamla, İstürgen yazgıçları ve Kahraman Maraş'tan Kudüs'ü süzülgen bir andır. Yetti güzel Adem'nin çoğun aksi, Türk edebiyatının söz ustası Nuri Pakdil'ini tanış, bu milletin yakınki yarım eserlik pir musabısını tanış demektir. O, fakat özünün vazifesini ada kılıp bakılmay, yine nurgun işlerini kıldı. Emdeki nöbet bizden aşı kitaplarını tekçilerden düşürüp okuşumuzda yatkan yeri cennet bolsun, onu iftiharlık ve minnettarlık bilen esleyimiz. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayendeleri namlık programımızdan bugünkü sahnede halkara münasebetler mutkası Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Yetti Güzel Adamın Çoğun Aksi, Söz Ustası, Nuri Pakdil temalık analizini dikdinlığa sunduk. Hemenlığa hemen de amanlık dileğimiz. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici Derti

0: Anlatkanla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gidere bir amuriye Türkiye.
4: İni adala Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Anlatınlar Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turquia.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
10: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radyo'da Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Tefi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turquía no koe radio des.
13: Zboru wa glasot na Turquía.
14: Efirde Turquía ovoz radio.
15: It Turquía hangia radio ya.
7: Oldu radio glas Turquía.
16: Turquía önü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
17: Sportistët turqë që ka përcyen kufijtë.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан Кара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radio Voz de Türkiye.
8: Kuchira wa Türkiye no koe radio desu.